0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
1: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
7: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
7: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

size söylüyorum size. Adam kılığında gezen adamcıklar, dostluk makamında hainlik şarkısını çalmakta ustasınız. İnandık size, inancımızı kırdınız kandırıkçılar. Vefasızlık taşlarıyla döşenmiş kaldırımları yapmakta ustasınız. Küfür edip arkasından konuştuklarınızı, hain diyerek bize anlattıklarınızı, baş tacı ederek açtınız bucaklarınızı. İnsanlıkta bir duruşunuz yok ama ikiyüzlülükte ustasınız. Efendi olmak korkaklık sayılıyor sizce. Oysa edepli imanlı olmak şarttır bizce. Çıkarınız için menfaat sırasına dizilince, yalakalık yoluna halları serip el etek öpmekte ustasınız. Fırfır dönen

şimdilik oynayın bakalım. Top sizin, saha sizin. Koşturun dört nala, at sizin, ok sizin, yay sizin. Unuttunuz galiba, amel defteriniz tutuluyor sizin. Ahireti bilmem ama bu dünyada fırıldaklıkta ustasınız. Adamlık bir öteniz olsa gitmezsiniz. Sevgi dolu tertemiz yüreklere eksen bitmezsiniz. Bozuk parayla benim gözümde kuruş etmezsiniz. Haysiyetsizlik hisselerinin yükseldiği borsada ustasınız. Ne kimseye haksızlık ettim, ne vazgeçtim hak yolundan. Ne bir de namussuzluk ettim, ne ihanet ettim aşk yolunda. Öldürün beni söylediklerimde bir tane yalan bulun da. Ama yine de korkuyorum be, vallahi siz iftirada da

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu. Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'nın

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon

0: 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'ta.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
7: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

acım, muhtacım. Beni öldür öyle git. Yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Uzattım ellerimi, muhtacım ellerine, gitme. Sensiz bir dünyadayım, gerçekten uzak bir rüyadayım. Beni sensiz dünyadan sonsuz

yıllara bir güne nasıl sıkıldım. Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle.

0: Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040-780-557-09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
4: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.

başımda tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Uzattım ellerimi, muhtacım ellerine, gitme. Sensiz bir dünyadayım, gerçekten uzak bir rüyadayım. Beni sensiz dünyadan, sonsuz rüyadan uyandım.

dil yarası, dil yarası, dil yarası. En acı yaraymış. Dudaktan kalbe bir yol var ki saygı ve sevgiden.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol. Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Korkun Halk Radyosu'ndan güzel bir pazar sabahından uzun bir aradan sonra ilk defa canlı yayın olarak sizlerin kulaklarınızdayız. Bizleri takip eden dostlarımıza güzel bir pazar gün diliyoruz. Havamız dışarıda bulutlu bir hava ama yeter ki biz güzellikler olsun istiyorsak buradayız efendim. 0177 977 27 72 bizim WhatsApp sesli yazılı mesaj hattımız. Bu güzel pazar sabahında bizlerle birlikte sohbet etmek isteyenler olur ise bize bir mesaj yazmanız yeterlidir. Bugün Helin'le birlikte yapacağız. Fakat Helin şu an home stüdyosundan yayında. Ben stüdyodan direkt yayına bağlanıyorum. Hepinize güzel bir pazar sabahı diliyorum. Helin günaydın.
1: Günaydın Kazım. Güzel bir pazar günü diliyorum sana ve dinleyicilerimize.
0: Teşekkür ederim. Şimdi telefon numaralarını senden aldıktan sonra ben bir şarkı arası yapacağım. Şarkıdan sonra kısa kısa hava durumumuz olacak. Biz bugün seninle sohbet edelim karşılıklı. O sohbet sırasında da dinleyicilerden gelen mesajları ben okumaya çalışayım. Olur mu?
1: Tamam, tabii ki. Einen wunderschönen guten Morgen bei Radio Merhaba. Schön, dass ihr da seid und mit uns in den Sonntag startet. Ich heute im Home Studio und Kazım im Studio. Wir nehmen euch jetzt mit in einen entspannten Morgen mit guter Musik und guter Laune. Unsere Durchwahl wie immer 0177977772. Nach einer kleinen Musikpause sind wir wieder für euch da.
0: Peki, o zaman günün ilk şarkısı geliyor, ardından biz geliyoruz. Ayrılmayın, hepinize güzel bir pazar günü diliyoruz.
1: Bleibt dran.

0: Kafa nereye biz oraya dedi. Sıla'yı dinledik. Efendim ilk defa bir pazar günde canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Hep non-stop müzik çalıyorduk. Bugün Helin'le birlikteyiz. Helin evinden, ben stüdyodan sizlerle birlikteyiz. Bu güzel sabahta hiç tahmin etmezdim Helin'cim. Böyle bakıyorum millet uyanmış. Pazar günü ben zannediyordum ki insanlar uyurlar.
1: Ne kadar güzel. Şahane olmuş.
0: Vallahi hiç beklemezdim gelen mesajları. Ya. Sen göremiyorsun tabii, uzaktan bilgisayara bağlanman gerekiyor ama. Hurşit Köse günaydın demiş. Teşekkür ederiz. Esat abi bile şaşırmış. Bizi 22 senedir dinleyen adam. Pazar günü canlı yayın. Evet, canlı yayındayız pazar günü. Hasan Bülent Su abimiz günaydın. Yüksel Ünay günaydın diyor. Biz diyor işe gidiyoruz. Tatili diyor. Peki, hayırlı işler dilerim. Nagihan Oktay günaydın. Mutlu pazar, iyi yayınlar dilerim demiş. Ve
1: ne
0: Hasan
1: güzel ki tabii. Biz tek yalnız ikimiz ayakta değiliz. Bak başkaları da bizimle.
0: Aynen valla ben şaşırdım ama hiç beklemiyordum. İyi pazarlar dileriz. Güzel bir pazar yayını diliyorum demiş. Bülent Su'dan gelmiş. Çok teşekkür ederiz. Helin, bu o zaman biz pazarları böyle devam edelim. Eğer tabii ki reytinge bakarız biz. Reyting yoksa yokuz orada.
1: Herkes uyanırsa devam.
0: Aynen. Peki. Peki, söz sende. Bekir Günyar da bir günaydın göndermiş. Teşekkür ederiz kendisine.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Nicht nur Kasim und ich sind wach, sondern viele Zuhörerinnen, die auch über WhatsApp schon Kasim geschrieben haben. Es ist jetzt ganz neu, dass wir jetzt auch am Sonntag live sind und wie schön, dass ihr dabei seid, Kasim.
0: Evet, şimdi Helin, dışarıda gerçekten havamız bulutlu, fakat arada güneşi görüyorum ben. Sizin orada nasıl? Sen çünkü Almanya dışındasın, değil mi?
1: Evet. Nasıl anladın? Almanya dışında 22 derece dışarıya baktığım zaman.
0: Evet.
1: Yani.
0: Şu an bugün için Hamburg'umuzda bulutlu bir havamız var. Öğlene doğru güneşin açma ihtimali bayağı yüksek. Açsın da zaten bana bugün güneş lazım. 23 derece olacak. Yarın yine 23 derece. Yağış yok. Bugün ve yarın yağış yok. Fakat salı günü bir nebze de olsa yağış ihtimali yüksek, ama çok yağış yok. Bulutlu bir hava bizlerle birlikte olacak.
1: Evet, yani heute haben wir 23 Grad, morgen genauso, aber heute muss unbedingt die Sonne scheinen, weil Kasim besteht darauf. Und ab Dienstags, ja, haben wir zwar 25 Grad in Hamburg, aber es soll regnen, am Mittwoch genauso 21 Grad, ja, regnerisch. Und ja, das geht dann, glaube ich, so die Woche weiter, Donnerstag, Freitag genauso, leider. Aber die Sonne ist immer mit dabei. Also mit 25, 21 und 21 Grad geht es so die Woche weiter.
0: Peki, biraz dann etkinlikleri de verelim ister misin, yoksa aman boş ver bugün etkinlik vermeyelim, sohbet mi edelim?
1: Verelim. Yani insanlar katılsınlar bundan.
0: Değil mi? Bugün çok güzel etkinlikler olacak Hamburg'ta, ama biz bir kısa şarkı arası yapacağız. Şarkının hemen ardından o etkinlikleri de anlatmaya çalışacağız. Radyolarını yeni açıp böyle kahvaltı masasında bugün de yayın varmış diyenler. Afiyet olsun efendim hepinize.
1: Wir machen mit einer kleinen Musikpause weiter. Ihr könnt dabei frühstücken. Lasst es euch schmecken. Bis gleich.

0: Tekrar sizlerle birlikteyiz. TİDE Radyo burası. Kablolu yayın TİDE TV'de de sesimizi duyuyorsunuz. Ama görüntülü bir şekilde sosyal medya hesaplarımızda sizlerle birlikteyiz. Tabii ki onun dışında da bizlere sosyal medyadan yazanları görüyorum. Şimdi Helin, Erdoğan Çınar bahçede çalışıyor. Galiba böyle yani sezona hazırlamış, bahçesinin videosunu göndermiş. Günaydın diye yazmış, bahçede bir şeyler ekmiş. Sende var mı böyle bahçen, var mı senin evinde bahçe falan?
1: Evet, bahçem var.
0: Abi, ne bir şeyler güzel. Dikiyor musun böyle işte, ya domates, salatalık, biber kendi bahçemden toplayayım güzel olur falan dediğin olur mu? Yoksa ben gider marketten alırım, uğraşmam mı diyorsun?
1: Yok, bende öyle bir anne baba var ki yıllarca ekilirdi domates, biber, işte soğan, her neyse. Ben de dedim ben de başlayayım. Ektim de ama o kadar şey keyifli gelmedi bana.
0: Randıman alamadım diyorsun.
1: Evet, aldım Kazım. Bütün tohumları bir defada attım. Babam da dedi ki inanmıyorum kızım. Bu şekilde yapılır mı?
0: Ya sen ya. Nerede büyüdün Allah'ını seversen ya?
1: Babam dedi sen böyle mi öğrenmiştin? Yani onun için ben bıraktım bu işleri. Bana göre
0: ben markete gider alırım. Ama bak şimdi mesela ben küçük bir balkonum var. Balkonda işte domates olsun, salatalık, biber olsun.
1: Oh ne güzel.
0: Onları böyle mesela şimdi salatalıklar büyümeye başladı. Önümüzdeki pazar mutlaka kahvaltıda kızımla birlikte onları tüketmeye başlayacağız. Onun tadı ve kokusu bir başka oluyor.
1: Evet, kesinlikle fark var bence de. Evet. Çok daha lezzetli.
0: Bu arada Orhan Topel bir günaydın göndermiş sana. Osman Çetin günaydın demiş.
1: Sağ olsunlar, günaydın.
0: Onun dışında Uğur Güneş kardeşimiz günaydın demiş. Uğur Güneş kardeşimizin etkinliğini de birazdan vereceğiz. Sen hazırsan ben bir etkinliklere kısaca gireyim, tamam. Çünkü bugün Hamburg'da bayağı bir etkinlik var. Bu etkinliklerin işte en başında birazdan bugün gün içinde... geçtiğimiz günlerde de canlı yayına bağlamıştık Uğur Güneş kardeşimizi. Görme engelli kardeşlerimizin daha bizler için de toplumla birlikte çalışırken katkılarını daha yüksekte tutabilmek için bir akıllı baston projesi var. Bugün onu tanıtacaklar Hamburg'da. Bu güzel etkinliğe gitmek isteyenler öğlenleyin Liman Derneği'nde olacak. Herkes biliyor Liman Derneği'nin nerede olduğunu, Bilstedt'te. Güzel bir etkinlik olsun. Hatta yarın bizim internet radyomuzda akşam üzeri yapacağımız yayınımızda da Uğur Güneş kardeşimiz, ben dedim ki nasıl bir şey bu Uğur, ben sana anlatırım abi dedi, yayına çağır beni dedi. Yarın burada canlı yayında bize anlatacak bu akıllı baston projesi nasıldır, ne yapmak gerekiyor. Çünkü hayat devam ediyor. Ama hepimiz birer engelli adayız. İnsanın başına her an her şey gelebiliyor. O yüzden engelleri aşmak için hep birlikte bu güzel etkinliğe destek sunalım.
1: Ya şahane bir şey, proje bence de. Evet. Es gibt ab dem 31. Mai, also heute um 14 bis 18 Uhr findet eine tolle Veranstaltung statt, und zwar WeWork Smart Can 2, und zwar ist es ein Seniorentreff für Migranten im Steinfeldstraße 6 in Hamburg. Ich finde, das ist ein tolles Projekt, eine tolle Idee. Und ja, es wäre toll, wenn die Teilnahme auch dementsprechend wäre. Şahane bir proje bence.
0: Evet, birazdan diğer etkinlikleri de duyuracağız. Şarkı aralarında gireceğiz. Efendim, eğer mesaj yazmak isterseniz 0177-977-2772. Pazar günü de açık bu WhatsApp numarası. Bu arada Helin, WhatsApp'a yeni bir sistem gelecekmiş diyorlar. Galiba WhatsApp'ta paralı mı olacak? Nasıl bir uygulama, profesyonel bir uygulaması çıkacak diyorlar. Bence gerek yok o kadar çok şeylere ya. WhatsApp sadece yazışalım yeter yani. Yazıyorlarsa bize bir günaydın gönderenleri görmek istiyoruz, değil mi?
1: Yani tabii ki. Ben önce bir numarayı vereyim. Ihr könntet erreichen unter der Durchwahl 0177-977-2772 auch an diesem Sonntag. Yani bu şekilde olacakmış. Hani Facebook'ta olduğu gibi aktiviteyi indirebiliyorsun. Yani kapatabiliyor insan sayfayı. Ama istediğin zaman tekrar aktivite edilebilir. Yani kapatılıp sonra açılabilir. Bütün mesajlar, her şey olduğu gibi duruyorlarmış orada.
0: O yani diyorsun ki istersen dondurabiliyorsun o hesabı.
1: Evet,
0: kapatıyorsun. Ben öyle anladığım kadarıyla kapatıyoruz. Evet. Ya iki sene sonra ya benim bir WhatsApp'ım vardı. Açayım bakayım orada duruyor mu her şey falan diye bakabiliyorsun. Çok da şey değil ya. İnsanlar artık WhatsApp'ın dışında da çok uygulama kullanıyor. Sosyal medyadan yazışmalar olduğu için mesela işte Twitter'da olabilir. Instagram, sen hangisini kullanıyorsun en çok? Benim gibi şimdi, yaşlı olmadığın için biz Facebook'çuyuz yani.
1: Ben gençlere takıldığım için Insta'yı kullanıyorum ağırlık olarak.
0: Ne farkı yani, var mesela? Dolayısıyla. Ne farkı yani, var Instagram'la mesela Facebook arasında?
1: Bence orada daha bir farklı hareket var. Daha canlı. Facebook'ta yaşlılar var malum.
0: Teşekkür ederim.
1: Dolayısıyla.
0: Tam kişi.
1: Ya o şekilde. Estağfurullah efendim.
0: Öyle şey, dedin ama.
1: De ama sen de gençler ekibindensin.
0: Deme.
1: Ya ben de katı gençler.
0: Sen lafı sorsak ondan sonra ama... gençler tarafına seni de alıyorsun.
1: Yok yok, ben de senin taraftan senin partiderim ama okay. Orası daha bir hareketli gibi geldi bana.
0: Ama Instagram'ın ilk çıkış sebebini biliyor musun? Ne yapılmak için çıkmıştı Instagram?
1: Yani herhalde bilgilendirme amaçlı olabilir mi?
0: Hayır. Instagram sana... bak sen işte daha dünkü çocuk olduğun için.
1: Kesin ne?
0: Ya Instagram ilk çıktığında güzel fotoğraflar paylaşılmak için, yani fotoğraf alanı için çıkmıştı. Hatırladın mı? Ha, demek tamam, o kadar doğru. Küçük değilmişim. Ya, şimdi şimdi nasıl oldu? Şimdi bakıyorum kardeşim, Instagram bir reklam mecrasına döndü. Herkes her şeyin reklamını yapıyor. Bir de sosyal medyadan aman para kazanabilir miyiz derdine düştüler. Senin kaç takipçin var? İşte şu kadar mı yapıyorsun? Kaç kişi sana geliyor? Ya bunlar bilmiyorum, insanlar son dönemde Instagram'da gerçekten bunu dikkate alıyorlar. Takipçi
1: sen
0: sayın çoksa...
1: Insta?
0: Efendim?
1: Sende var mı Instagram?
0: Var tabii. Var tabii. Ama benim Instagram'ımda sen yoksun.
1: Ah, neden tabii, acaba?
0: Herkesi almıyorum, kusura bakma.
1: Ciddi tamam.
0: Diyorum, herkese sen yoksun mesela. Ama Radyo Merhaba'nın Instagram'ını Kerim kullanıyor. Benim özel Instagram'ım var. Ben oraya alıyorum. Ama dersen ki
1: yani
0: ya abi işte bak abi ben de işte hakikaten uslu uslu orada bakacağım neler paylaşıyorsun. O zaman alırım, yoksa almam.
1: Çünkü, ne yapacağım ki bakmaktan başka?
0: Hayır, olur mu? Sosyal medyada insanlar klavye elinin altına geldi mi herkes her şeyi yazıyor. O yüzden birazdan sosyal medya ile ilgili haberimizi de verelim ama önce bir şarkı arası yapalım sen konuştuktan sonra.
1: Tamam. Wir haben gerade darüber gesprochen, den Unterschied zwischen Facebook und Insta. Die jüngere Generation nutzt, soweit mir bekannt, mehr Instagram, zu der ich mich auch zähle. Und Kasim nutzt eher Facebook und ja. Eigentlich früher wurde Instagram dafür genutzt, um Bilder zu teilen. Heute wird es ja in verschiedensten Optionen, Möglichkeiten genutzt. Ja, darüber haben wir gerade gesprochen und jetzt machen wir mit einer kleinen Musikpause weiter. Bleibt dran.
0: Evet, kısa şarkı arası. Geliyoruz, ayrılmayın. 0177 977 2772 WhatsApp numaramız. WhatsApp'tan gelen mesajlar az sonra kulak.

0: Peki geldik buradayız efendim. Günaydın radyolarını yeni açanlar. Aa bu pazar günde yayın olur muydu diye soranlar. Evet bundan böyle pazar günleri de yayındayız. Yani haftanın 7 günü saat 9-10 arasında TİDE Radyo frekanslarında bizi dinleyebilirsiniz. Sosyal medyadan da izleyebilirsiniz. Bu arada Berlin'de Maruf Parlak kardeşimiz de bizi takip ediyormuş. Çok teşekkür ederiz. Helin Aşır evet. Yüksel'den bir mesaj var. Günaydın dostlar. Size güzel bir yayın, sağlıklı günler dilerim. Antalya'dan selamlar diyor. Antalya'ya da bizden selam olsun. Esat Erverdi abimiz demiş ki ben Instagram kullanmıyorum diyor. Peki bak ne güzel. Yaşlı oldu evet. Ortaya çıktı.
1: Yani kendini ele verdi.
0: Çeşminur Hanım tabii evet. Ki Kazım demiş günaydın güzel iyi günler dilerim demiş seni misafir zannediyor. Helin bizim kadromuza yeni giren arkadaşlar cumartesi günleri Kerim'le yapıyorlar. Bugün özel ilk defa benimle birlikte yayın yapıyor. Yavuz Köroğlu abimiz bizim Kuzey Almanya Hamburg Beşiktaşlılar Derneği'nden iyi pazarlar demiş. Çok teşekkür ederiz iyi bayramlar dileriz. Dün gidemedik bayramlaşmaya çünkü Pelin ve Fatih kardeşimizin düğünündeydik dün akşam. Gerçi iki akşamdır bu benim hayatımdaki rekor biliyor musun Helin? İlk defa arka arkaya her akşam düğüne evet. Katılmak zorunda kaldık. Yani zorunda değil de sevdiğimiz insanların katılmak zorundaydık. Derneğimizdeki etkinliğe katılamadık o yüzden. Gayet güzeldi. Pelin ve Fatih kardeşlerimizin de hayatları evet. Hep mutlu geçsin isteriz. Damla ile Barış Cuma günü çok güzel. Onların da düğünü çok güzeldi. İlk defa Helin bir düğünde evet. Çalınacak şarkıya kadar bak çalınacak şarkıya kadar hepsinin sırası vardı. Sırası vardı kim ne yapacak öyle bir planlamayla sanki dizi film şahane. Çekilir gibi çok güzeldi.
1: Böyle müzik, de olması gerekli. Biz de
0: müzik çok insanları böyle rahatsız evet. Edici tonda değildi. Bunlar evet. Çok önemli bence.
1: Bence de. Hani böyle organizeli düzenli düğünler.
0: Çok şeydi yani. Bence. Hoşuma gitti. Damla kızımız her şeyi aylardır planlıyor. Hele bir de Zeybek oynadılar. Beni ağlattı vallahi. Güzel. O kadar güzel oynadılar ki hayran kaldım. Hayran kaldım.
1: Ne kadar güzel. Ama cuma günleri düğün oluyor muydu? Cumartesi.
0: Oluyor. Hayır oluyor.
1: Eskiden.
0: Şimdi bayrama denk geldiği için insanlar tatilde diye hem cuma cumartesi pazı düğün her zaman oluyor. Türkiye'de haftanın 7 günü yaz günü düğün oluyor biliyorsun.
1: Evet.
0: İzmir'de ama sizin orayı bilmem. Yani sen nereliydin onu da bilmiyorum da. Hiç sormam ben insanlara nerelisin diye.
1: Bingöl'lüyüm ben.
0: Bingöl. Aa evet. Yüzen Ada var değil mi sizin orada?
1: Ne var Yüzen Ada mı?
0: Yüzen böyle bir ada var gölün üstünde küçücük bir ada. Biliyor musun onu? Sen nasıl Bingöl'lüsün ya?
1: Ben nasıl Bingöl'lüm? Çocukluk yıllarında Bingöl'ü terk etmiş bir Bingöl'lüyüm ben.
0: Tamam bilmiyorsun. Evet tamam.
1: Sen anlat.
0: Ya ben davet edildim oraya Bingöl'lü arkadaşlar tarafından. Abi işte gelirsen oraya gel o işte orada senin ilgini çeker falan dedi Bingöl'lü kardeşlerimiz. Bir gün yolum düşerse Güneydoğu Anadolu bölgesine mutlaka oraya da gitmeyi istiyorum yani.
1: Ne kadar güzel.
0: Peki söz sende. Ondan sonra sosyal medyayı konuşacağız.
1: Okay, wir haben gerade darüber gesprochen, dass Kasim auch an einem Freitag und an einem Sonntag zu einer Hochzeit gefahren ist oder gegangen ist mit seiner Familie. Auch es finden weiterhin Aktivitäten in den Vereinen statt, aber die Hochzeiten sind sehr wichtig für ihn gewesen und dort hat er dann teilgenommen. Auch von hier wünsche ich den Neuvermählten ganz viel Glück und dass sie eine schöne Ehe haben. Ja, dann machen wir weiter, Kasim.
0: Şimdi Emin Aslan da günaydın demiş. Teşekkür ederiz kendisine. Hayırlı işler, hayırlı tatil günü dileriz. Çalışıyor mu bilmiyoruz. O yüzden hayırlı işler dedim. Evet. Elin şimdi Almanya'da küçük çocukların sosyal medya kullanımı ile ilgili siyasetçiler devamlı tartışmaya başladılar. Bu sosyal medya gençleri özellikle dikkatli olmayan anne babaların çocuklarını hemen başka bir yere götürebiliyor. Görüyoruz hep paylaşılan haberlerde kötü sonuçlar da çıkıyor. Sosyal medyayı belli bir yaş kontrolüne getirmeyi istiyorlar. Sence bu doğru mu değil mi?
1: Bence bu çok doğru. Çünkü bilinçli bir şekilde sosyal medya kullanılması gerekli. Ve çocuklar zaten reşit değillerse anne babanın kontrolü altında olması gerekli. Çünkü bu şekilde birçok şey sosyal medya çocukların başına da gelebilir. Bence çok önemli bilinçli bir kullanma olması lazım.
0: Kontrol her zaman iyi küçük çocuk. Ama şimdi öyle bir hale gelmiş ki yani akıllı telefon olmayan çocuk yok. Anneler babalar biraz da bizler tembellik yapıyoruz. Biraz sıkıştık mı telefonu çocukların eline daha 2 yaşında 3 yaşında çocukların eline telefonu veriyorlar. Oradan oyun oynamayı öğretiyorlar ilk önce. Ondan sonra büyük bir alışkanlık oluyor. Ve hiçbirimiz de kopamıyoruz. Akıllı telefonu evde unutsak 10 kilometre ileriye bile gitmiş olsak geri dönüp gelip telefonumuzu almadan işimize gücümüze gitmiyoruz. Bu hakikaten büyük bir bağımlılık yaptı insanoğlunda.
1: Bunun için de çok önemli bilinçli ebeveynler, bilinçli çocuklar. Çok önemli bence. Aileler ne kadar bilinçli olurlarsa bunun kullanımında çocuklar da ona göre farklı bir şekilde yetişirler tabii ki. Bir de insan istediği takdirde benim bildiğim kadarıyla bazı sayfaları çocuklar için kapatabilir insan. Yani her türlü sayfaya ulaşamazlar. O şekilde ellerine verildiği zaman tabii ki bir sakıncası olmaz. Ama sayfaları kapatmak lazım. Bunun için de ailelerin bilinçlenmesi lazım. Nasıl kullanabilirler çocuklar? Saat kaçta kullanırlar? Yani mesela haftanın her günü kullanmak zorundalar mı?
0: Değil.
1: Onu bir şeyin bir dozu çok önemli bence.
0: Evet, evet. Küçük çocuklarda
1: şimdi
0: o.
1: Benim pedagojik tarafımı çıkarmayalım burada.
0: Doğru, senin alanın aslında değil mi?
1: Çocuk gelişimi evet.
0: Evet, çocuk gelişimi senin alanında. Bir dahaki şeyle Kerim'de bu konu üstüne bir program yapın Kerim'le birlikte. Aslında ilginç olur. İlginç olur. Sen özetliyorsun kısaca Almanca olarak. Ondan sonra bir şarkı arası. Sonra gelen mesajlara da bakıyoruz efendim. Çok teşekkür ederiz. Hiç tahmin etmezdim bu pazar sabahında bu kadar mesaj geleceğini. Demek ki insanlar pazar günü de uyumuyorlar. Gerçi yaz günü olduğu için. Değil mi?
1: Yani olabilir. Tabii ki yaz gününden midir yoksa haber mi aldılar Kazım bugün yayın yapacak
0: yok,
1: diye?
0: Yok. Haber vermedik. Öyle haber vermeyiz. Tabii.
1: Okay. Peki. Wir haben gerade mit Kazım über die sozialen Medien gesprochen, die bewusste Nutzung der sozialen Medien, des Handys bei Kindern. Inwieweit dürfen die Kinder es nutzen? Wie viel Zeit dürfen sie damit verbringen? Und wie wichtig ist es, dass Eltern erstmal aufgeklärt sind und auf welchen Seiten die Kinder auch ja, sozusagen reisen können auf den sozialen Medien? Wichtig ist dabei natürlich auch, die Seiten, die für Kinder nicht gedacht sind, zu sperren und ein bewusstes Nutzen. Das ist total wichtig. Und jetzt machen wir eine kleine Musikpause. Musik.

0: Peki, gerisi bizde. Gelen mesajlar. Antep'ten bizi takip ediyormuş Hüseyin Döngelli kardeşimiz. Hayırlı yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ederiz. Ramazan Torun abimiz iyi pazarlar demiş. Sizlere de efendim güzel bir gün olsun. Şimdi yaz dolayısıyla işte bir de bayram geldi. Çoğu yerde insanlar pikniklerini yaptı, derneklerde buluşuldu. Onun dışında önümüzdeki hafta bir piknik bildirisi gelmiş. Geleneksel piknik şöleni adı altında birlikteysek güçlüyüz, birlikteyken güzeliz sloganıyla birlikte Hak Bir Derneği'nin güzel bir pikniği var. Hemen şöyle tarihine bir göz atıyorum. Önümüzdeki hafta pazar günü sevgili dostlar. Gitmek isteyenlere buradan söylenir. Hava da güzel olacak gelecek pazar. Tam bir piknik havasında Hak Bir Derneği'nin geleneksel piknik şölenine davetlisiniz. Halaylar, müzik, davul, zurna, mangal, daha ne olsun, bütün canlar davetlidir diye göndermişler. Teşekkür ederiz.
1: Vielen Dank erstmal für die vielen Nachrichten, WhatsApp-Nachrichten aus den verschiedenen Regionen der Türkei und aus Deutschland. Dann möchten wir gerne eine Veranstaltung ankündigen, und zwar ein Picknickfest am 7.6. um 14 Uhr in Hakbir. Und zwar sind natürlich alle eingeladen mit Musik, Essen, ja, und natürlich Gesprächen.
0: Helen,
1: und gemeinsam sind wir stark,
0: evet,
1: ist der Slogan der Veranstaltung.
0: Piknikte böyle mangalın başında olmak mı hoşuna gidiyor, yoksa yemeğe yemek mi hoşuna gidiyor?
1: Sence?
0: Bence sen daha çok pişirme tarafındasın.
1: Aynen o şekilde. İnsanlar yedikçe ben yemiş gibi oluyor.
0: Ne güzel, valla çok güzel. Güzel, güzel. Peki, şimdi evet, insanlar bir şeyleri yemek için satın alması gerekiyor. Satın almak için para gerekiyor. Siyasetçiler evet, de diyorlar ki enflasyon Almanya'da benzin fiyatlarındaki o vergi indiriminden dolayı düşüşe geçince enflasyon da düştü diyorlar. Sizin muhitte enflasyonun düştüğünü hissettiniz mi hiç?
1: Hiçbir şekilde hissetmedik. Hiçbir fark yok bence. Yani insanların maaşları aynı, enflasyonlar yüksek olduğundan dolayı bir fark olabilir mi? Düşüş olsa bile hiçbir fark yok bence. Yani görülmüyor. Pek öyle cepte belirgin değil. Bilmiyorum sizin orada farklı mı ama.
0: Ben de hep enflasyon çok yüksek ama şeye bakınca evet, siyasetçiler sanki enflasyon düştü şöyle böyle dediklerinde diyorum ki ya hakikaten yani biz mi yanlış yerde yaşıyoruz, yoksa onlar mı bizi evet, böyle başka yönde yönlendirmeye çalışıyorlar? Enflasyonun yani düştüğünü görmek için aldığımız evet, şeyin ucuzlaması gerekiyor. Ya da zam yani olmaması gerekiyor. Ben burada mesela stüdyomuzun bulunduğu cadde, büyük Türk marketlerin olduğu yer, neredeyse her gün etiket fiyatı değişiyor. Nasıl düşmesi bu yani? Hep yükseliyor. Düşse okey diyeceğim.
1: Yani ufacık bir alışverişte bile 100 euro gidiyor. Hiçbir evet, şey yok alışveriş. Yani çantanın içinde, arabanın içinde, ama nasıl olur yani? Herkes aynı durumda ve herkes şikayetçi bence.
0: Gidişatı.
1: Yani ben kiminle konuşsam hiç kimse memnun değil.
0: Var mı memnun olan dinleyicilerimizden? Soralım. Bize belki yazabilirler.
1: Belki olanlar vardır. Tabii ki çok enteresan.
0: Yazabilirler, yazabilirsiniz efendim. Bekliyoruz. Tabii ki telefon numarasını hala kaydetmeyenler mutlaka vardır. Biz size söylüyoruz efendim. Bizim telefon numaramız 0177 977 27 72.
1: Ihr könnt uns natürlich erreichen unter der Durchwahl 0177 977 2772. Wir haben gerade über Kersim über die Inflation in Deutschland gesprochen. Nach der Kraftsteuersenkung sank auch die Inflation in Deutschland im Mai auf 2,6%. Und ja, die von der Bundesregierung im Mai in Kraft gesetzte Inflationssenkung war wirksam für den Rückgang der Inflation. Darüber haben wir gesprochen. Aber so richtig, liebe Zuhörer, merken wir das doch gar nicht. Ich habe mit auch vielen anderen Menschen darüber gesprochen und Kersim hat auch gerade gesagt, auch beim Einkauf, also viel ist nicht von der Senkung zu spüren in den Kassen der Bürger.
0: Şarkı arası, şarkıdan sonra buradayız. Kemal Güven abimiz yeni uyanmış. Günaydın, iyi pazarlar herkese diyor. Çok teşekkür ederiz. Şarkıdan sonra buradayız. Hemen telefon numaramız 0177 977 2772 diye TikTok'tan Bülent diye bir takipçimiz yazmış. Evet doğrudur, eğer Almanya içindeyseniz doğru numarayı yazdınız efendim. Çok teşekkür ederiz. Az sonra buradayız. Geliyoruz, ayrılmayın.
1: Wir machen mit einer Musikpause weiter. Bleibt dran.

0: Peki şimdi bakıyoruz bir taraftan yiyecek ve sebzelerde ucuzluk başladı diye yazmış sevgili Esat abi. Kıymanın kilosu diyor 11.99 diyor. Dana kıymanın diyor. Hemen market fiyatlarını da öğrenmiş oluyoruz bu arada. Mahmut Koçak da demiş ki bazı ürünlerde fiyatlar sabit kaldı ama diyor kurnazlar diyor gramajı düşürdüler diyor. Bak bak bak neler yapıyorlar bak. Görüyor musun? Bu da var yani. Bu da var. Helin.
1: Soll ich das? Achso, okay, also, wir haben gerade von den Zuhörern über WhatsApp Nachrichten erhalten, dass zum Beispiel beim Hackfleisch die Preise gleich geblieben sind, aber die Menge des Hackfleisches verringert wurde. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, um zu sagen, ja, der Preis ist gleich geblieben, aber im Grunde genommen, es hat sich etwas an der Menge geändert. Und ein Kilogramm Hackfleisch kostet 11,99 €. Sogar die Informationen können Sie hier von uns erhalten.
0: Peki. Bak mesela Ayşe Şahin tepkisini koymuş. Diyor ki günaydın diyor. Yaz gelince diyor. İki sebze meyve ucuzluyor. Acaba bundan mı bahsediyor siyasetçiler? Enflasyon düştü vesaire gibi. Komik diyor. Aylıklarda sentle zam var. Gel de evet. Gülme sen bu işe diyor. İsyan etmiş yani.
1: Haklı. Bence de haklı. Evet. Wir haben gerade noch eine Zuhörerin, die gerade gesagt hat, ja, Obst und Gemüse ist vielleicht gesunken, aber so richtig bemerkbar ist das jetzt wirklich nicht. Und das meiste, wofür eben Geld eben ausgegeben ist, mehr so, glaube ich, so Fleisch und Fleischprodukte, würde ich sagen.
0: Helin, buyur. Boş ver ya, zamsa zam, ne yapalım ya? Sen burçlara inanıyor musun? Onu söyle bana. Hani bazıları var ya, senin burcun ne diye falan sorarlar.
1: Evet, burcun neydi ondan sonra?
0: Ne burcusun sen? Göre...
1: Yengeç burcu.
0: Yengeç özelliği ne mesela? Ben bilmediğim için soruyorum o tür şeyleri.
1: Yani yengeç burçları çok duygusaldır ondan sonra. Çok sevgi dolular. Bak bütün tabii olumlu yanlarımı söyleyeceğim.
0: Olumsuzunu söyle bana. Olumsuzunu söyle bana.
1: Yani ben hiç bilmiyorum yengeçlerle ilgili hiç olumsuz bir şey bilmiyorum.
0: Allah Allah şımarıklığa bak ya. Hayret bir şey.
1: Bilenler varsa söylesinler.
0: Hakikaten. Mesela ben boğa burcuymuşum bilmiyorum da öyle diyor. Benim kızım diyor baba okay. Sen boğa burcusun diyor. Özelliği evet. Nedir diye sorsalar tövbe bilmiyorum. İlgilendirmiyordu ama vallahi bilmiyorum bak. Ciddi diyorum bak yemin ediyorum bilmiyorum çünkü... Ben öyle şeylere fazla takıntılı değilim. Fakat burçlara en çok inanan ülkeleri sıralamışlar.
1: Evet.
0: Hindistan 1 numarada, Çin 2 numarada, Sri Lanka 3 numarada, Nepal 4 numarada ve canımız güzel ülkemiz Türkiye 5 numarada. Dünyada 5. sıradayız burçlara inanan insanlar olarak. Cidden bu yani ya ben diyelim ki 24 Nisan doğumluyum. Hani boğa burcunu son anda yakalamışım ama yani diyelim ki ben de yengeç olsaydım ne fark edecekti ben onu anlamıyorum bilmediğim için soruyorum sana.
1: Yani net gerçekten bir fark var mıdır bilmiyorum ama wir haben gerade über die Sternzeichen gesprochen mit Kasim und an erster Stelle die an die Sternzeichen glauben ist Indien, dann kommt China, Sri Lanka, Nepal und Türkei an fünfter Stelle und hat mich gerade gefragt, ich bin vom Sternzeichen Krebs, welche Besonderheiten der Krebs hat oder ne, ob man das wirklich daran, ob das wirklich Unterschiede zwischen den Sternzeichen gibt, gibt es bestimmt für die Menschen, die dran ganz fest glauben. Yani ne diyorlar böyle hani Türk fallarına bakarız ya fala inan, fala inan da fansız da kalmadı.
0: Şey demiş, şey yazmışlar sanki. Bak hemen okuyorum. Aileye evet, evet. Düşkün evcimendir benim oğlum yengeç demiş Ayşe Hanım.
1: Gerçekten öyle aileye düşkündür yengeçler. Oh. Ama burçla mı bağlantılı mıdır ya da karakteristik bir özellik midir? Bunu da tabii düşünüyorum.
0: Ayşe Hanım güzel bir evlat yetiştirmiş. Onu yengeç evet. Burcuna bağlamayın. O sizden kaynaklanan bir şey. Allah Allah. diyor. Güzel bir evlat derken bugün şimdi doğum günü olan dostlarımız varmış. Doğum gününüz kutlu olsun efendim yazıyorlar. Hepinizin doğum günü kutlu olsun ama doğum günü şarkısını önceden söyleseydiniz buradan ayarlar sizler için dinletirdik. Maalesef onu yapamayacağız. Sıradaki şarkı olarak armağan edeceğiz. Helin kısa bir müzik arası daha yapalım. Ondan sonra zaten yavaş yavaş vedamız yaklaşıyor. Bizlere mesaj yazmak isteyen, etkinliğiniz varsa duyurmak istiyorsanız hemen şimdi yazın 0177 977 27 72 TİDE Radyo burası. Kablolu'nun TİDE TV ve aynı zamanda Radyo Merhaba TV'den de canlı görüntülü bir şekilde beni görmeseniz de olur ama istiyorsanız bakmak istiyorsanız sosyal medya hesaplarında da şu an canlıyız efendim. Çok teşekkür ederiz. Yeni uyananlar günaydın. Şarkıdan sonra Helin ve Kazım burada olacak.
1: Wir haben gerade eine Zuhörerin, also eine WhatsApp-Nachricht erhalten und sie hat gesagt, sie hat einen Sohn, der vom Sternzeichen Krebs ist und Krebse sind ja, für Krebse ist die Familie sehr, sehr wichtig und dann hat Kasim gesagt, es liegt nicht an dem Sternzeichen, sondern an der Erziehung der Mutter. Und dann, wenn ihr uns weiterhin erreichen wollt, unter der Durchwahl 0177 977 2772. Mit einer kleinen Musikpause oder nach einer kleinen Musikpause sind wir wieder für euch da. Bleibt dran. Ding, ding, ding.

0: Geldik sizlerle birlikteyiz. Bilmiyorum Helin, bir haber geldi şimdi. Yani sosyal medyadan yazmışlar. Helin'in annesi Özbek Hanım, benim çocuklarımın Türkçe öğretmeniydi. Buradan selamlar. Çok uzun süredir karşılaşmadım Özbek Hanım'la. İnşallah iyidir diyor. Doğru mu bu, yoksa isim ya fark mı var?
1: Evet, doğru. Aa, bu kadar enteresan.
0: Senin annen Türkçe öğretmeni miydi?
1: Evet, Türk Dili Edebiyatı öğretmeni ve yıllarca burada öğretmen olarak çalıştı. Ne kadar güzel bir sürpriz. Çok sevindim. Çok duygulandım. Anneme ileteceğim.
0: Aa, bak görüyor musun? Dünya ne kadar küçük sosyal medya sayesinde. Bir öğretmen annenin evladısın yani sen de.
1: Evet.
0: Peki Helin, yavaş yavaş bugünkü yayının sonuna geliyoruz. Pazar günü olmasına rağmen hakikaten normal günmüş gibi izlendik, dinlendik. Çok teşekkür ederim. Demek ki insanlar pazar günü de radyo dinlemeyi seviyorlar. Bunu gösterdi bize. Değil mi?
1: Evet. Evet. Ne kadar güzel. Şahane.
0: Evet.
1: Obwohl heute Sonntag ist, haben wir ganz viele Zuhörer und wir freuen uns natürlich darüber sehr und hoffen, dass es auch so weitergeht. Bu şekilde de devam ederiz inşallah.
0: İnşallah. Şimdi baksana, yani tarihten bilgiler çıkmaya başladı. Yani
1: böyle yavaş yavaş dökülüyor gibi.
0: Evet. Evet. Şimdi bugünlük vedamızı yapalım. Biraz önce de hatırlattığımız gibi Akıllı Baston etkinliği Hamburg'da Liman Derneği'nde olacak. Galatasaray Hamburg Derneği'nde, Kuzey Almanya Hamburg Beşiktaş Derneği ile birlikte ve diğer derneklerle bir bayramlaşma var bugün öğlen saatlerinde. Ama yetişebilirsem ben de kızımla gideceğim bu Galatasaray Derneği'ndeki etkinliğe. Çünkü Helin, bugün bir şeyi ilk defa deneyeceğim. Kızım bana doğum günümde uçak almış. Bak şaka demiyorum, uçak kiralamış canım, almak değil ya. Böyle Hamburg'un üstünde gezi yaptırtacak bugün bana. Eğer uçak saatinde, yani Türk uçakları hep rötarlı kalkarız ya İstanbul'a, İzmir'e. Rötar yapmazsak ben de Galatasaray Derneği'ndeki etkinliğe kızımla birlikte katılmak istiyorum. Hepinize güzel bir pazar günü diliyorum. Helin, çok teşekkür ederim. Sana da güzel bir pazar günü diliyorum. Her şey gönlünce olsun.
1: Sağ ol, teşekkür ederim. Heute findet im Galatasaray Verein nachträglich die Veranstaltung Gedenktag an Atatürk Jugend und Sportfest statt. Und zwar findet die statt um 13 Uhr. Und nachträglich zum Geburtstag hat Kersim ein tolles Geschenk von der Tochter erhalten. Und zwar ein Flug. Kersim, wir wollen Bilder sehen. Wir wollen Bilder. Resim istiyoruz.
0: Canlı yayın mı yapsak acaba? Yapabiliriz. Özel uçağım var.
1: Çok enteresan. Yani özel uçağım var siz. Bugün özel bir uçağım var. Kime nasip?
0: Ama güzel bir deneyim olacak kızımla benim için. İlk defa böyle bir şey. Bakalım artık. Peki. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Wir sind doch am Ende der Sendung angekommen. Einen schönen Sonntag wünschen wir euch. Passt gut auf euch auf und dann bis nächste Woche. Ciao.
0: Sevgili dostlar, yarın sabah saat 9'da Kerim'le birlikte burada olmaya çalışacağız. Hepinize güzel bir pazar günü diliyoruz. Hoşçakalın, dostçakalın. Allah'a ısmarladık.
1: Und morgen geht es natürlich weiter mit Kerim und Kersim. Bleibt dran.

Sence ilk adımı hangimiz attı? Her yer toz dumandı, zaman göz ağrıdı. Kandırdık kendimizi, zaten olmazdı. Belki bir oyundu ama

0: bize bağla. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
7: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
8: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: Radyo Merhaba. Reklamlar

0: Sesini.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
5: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım. İçim yanar, içim yanar.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
7: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
1: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.

Ben seni İzmircesine sevdim, Egecesine, böylesine masmavi. Ben sana en güzel yıllarımı verdim, Efeler gibi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık.

Kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

yarısın olsun sen beni zalim bilin. Ben hala unutmadım o yağmurda ıslandığımız sokağı ve ayrıldığımız kaldırımı. İşte o kaldırım çiğnedi benim hayatımı. Hiçbir yağmur ıslatamadı yüreğimi senin gözyaşların kadar. Sakladım kendimi. Gücüm yoktu seni kucaklayacak ve bir ömür taşıyacak kadar. Kaldıramadım belki bu ağır sevdayı. Ağlıyordum ben giderken. Gözyaşlarımda boğuluyordum. Seviyor, söyleyemiyordum. Hayallerini yıkıp gidiyordum. Bir hayat yakıyordum. Biliyordum. Küllerin ellerimdeydi sanki. Yanıyordum. Arkama bakmadan gidiyordum. Mecburdum. Seni terk ediyordum. Beni anlamadın. Giderken sen bir defa belki, ben iki kere ağladım. İki kere.

0: hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun.
1: Niye beni aramıyorsun?
0: Niye beni aramıyorsun? Niye?

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: bağlı. Radyo Merhaba. Sizin sesiniz.
1: Artık ne masumuz, ne yalandan yoksun. Bırak olsun. Resimleri sen al, mevsimler zaten benim. Hadi olsun. Ölüşürsün şiirler, arkadaşlar şehirler olan olsun.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566, alfahaircenter.de.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı.

0: Ürünleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi Rose Gül Mobilya. Adres Hamburg'da.
1: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol. Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Radyo Merhaba, reklamlar.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.

0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040-780-557-09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers dijital solutions.

0: titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitiş Prahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
1: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
2: Radyo merhaba. Reklamlar sonra.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

0: hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
1: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
2: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
6: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar.

nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin alışkanlık, İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk

0: 0151 1898 1939.
1: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
2: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem. Yutkun

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.com.

sen uzaklarda kimler ağlıyor? Gelemem sevdiğim, felek koymuyor. Gurbet eller bana bir mesken oldu. Gelemem sevdiğim, gelemem, gelemem. Kader bağ.

İnsan derdine kadar koyarmış rakıyı. Yoksa anılarınız bir duble rakının ağzında, küçük küçük gözyaşları bırakın masanın bir kenarına. Afiyet olsun.

0: Hadi gidelim rakı içelim. Vallahi billah gidip alalım Ahmet abi.
1: Hadi gidelim abi.
0: Mert Ali. Sen de bugün rakı içeceksin abi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
1: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

deyince kalem elden düşüyor. Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor. Lambada titreyen alev üşüyor. Aşk

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
3: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
4: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
5: Radyo Merhaba. Reklamlar sona erdi.

izlemenin ne olduğunu bilir misin sen? Sensiz burada yanıyorum, ölüyorum, bitiyorum. Sensiz olmak bana en büyük ceza. Gel artık, gel, gel, gel. Seni çok seviyorum.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'nın

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu. Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Radyo Merhaba. Reklamlar sona.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Hayalinizdeki krediye bir adım daha yakınsınız. Five Broker'la 14 gün içinde en uygun kredi teklifleri hazır. 48 saat içinde işlem başlıyor. Üstelik 30 yıla kadar sabit faiz. Bize ulaşın. Telefon 040 88 350 635. Five Broker. Güvenle krediye giden yol.
3: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey Almanya'nın

0: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
1: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
5: Trafikte sorun mu yaşıyorsunuz? Kazalar, ehliyet kaybı, haksız cezalar. Avukat Deniz Elçi ve Avukat Yusuf Yeşilyurt, trafik hukuku alanında Hamburg'da yanınızda. Adres: Wandsbeke, Königstrasse numara 66, 22.041 Hamburg. Bize hemen ulaşın. Hakkınızı birlikte savunalım. 040 780 557 09. Elçi ve Yeşilyurt Hukuk Bürosu.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.